Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühüm xəbərlərimizin qısaca məzmunları təvəndikcə. Erdoğan eksportun eşiğe geçip Türkiye dünyadaki şençilik müdafiye küçüğü aylandı, dedi. Amerika'nın sabık terörlüğe karşı turuş emeldarı Amerika-İsrail uğruşundan ilgili İran yadro kuralı terakki kıldırmadan idi, dedi. Amerika, Hormuz Boğazı etrafındaki İran yük paraxotuğa hücum kıldı. Hücumda bir paraxot xadimi cinayetinden ayrılıp 4 xadim yuqab getdi. İsrail uruş toxtatış girişimine qaramay Livanın cənubiga qılğan yeni hücumu deyənə 21 kişini öldürdü.

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu haberler programı.
1: Amerika Prezidenti Trump Ukrayna Rusya otursuda 3 günlük vaqtlıq uruş toxtatış ilan qıldı. Onun etişçe, şənbi günüdən başlanan uruş toxtatış özara 1000-dən əsir almaşdırışını öz içə aladı ki. Donald Trump Ukrayna bilen Rusya otursuda şənbi günüdən başlayıp 3 günlük uruş toxtatışını ilan qıldı. Həm də bunun Rusya Ukrayna uruşunu axırlaşdırılğan uzun müddətli gəlişimə yol eşiğini ümid qılıdığını bildirdi. Rusya ve Ukrayna ayrım bayanat ilan kılıp, uruş toxtatışını ve kent külümlük esir almaştırışını cezimleştirdi. Rusya ilgiri şenbi günüge doğru kedilgan 9. May 2. Dünya Uruşu Zepar Bayramı münasibeti bilen öz aldığa 2 günlük uruş toxtatış ilan kılgan idi. Ukrayna bolsa, ilgiri uruş toxtatış teklifi bergeligini, ama Moskvanın buna qapisan kılmağalıqını bildirgen idi. Trump'ın yetişçe, bu qitimlik uruş toxtatış yana özara 1000-dən esir almaştırışını öz içi qalıdıkken. Trump ülkeyle vazifeye oturup bir gün içi de hal kılışa vədi bərgən, ama hazır 4. yıllığı qədəm koyan bu uğruşunu axırlaşdırış üçün terişallıq görsətməkdir. Trump özünün həqiqi media taratqobeti de şunu xuşallıq bilen ilan qılıbən ki, Rusya bilen Ukrayna otursa da 3 günlük uğruş toxtatış boludu, dedi. O yana, bu tərəfini mən bivasitə oturuğu koydum. Prezident Vladimir Putin bilen Prezident Volodymyr Zelenskiyinin bunağa qoşulğanlığına rəhmət etmən. Bu nahayti uzun, talafeti eğir ve keskin davamlaşkan uruşunun ahırılışının başlanışı bulup kalğısı dedi. Trump'ın ilanından ilgiri cümle günü Rusya bilen Ukrayna birbirine hücum kılışını davamlaştırdı. Ukrayna ilgiri Moskva'nın hücumuna kısa müddet toxtatış çakırıqıya koşulmadığını etkan. Hem de Putin'in şenbi günüdeki Kızıl Meydan herbi paratını ötküzüleşik üçünle uruşunu toxtatmakçı bulup atıdı deyip eyipligen idi. Kiev tarafından yetişçe, Moskva, Ukrayna'nın bu şehirde beşide oturuğu koyan kısa müddetlik uruş toxtatış teklifi pisent kılmağın. Zelenski, bunu Kremil Sarayı'nın 4 yıllık uruşta hakikaten aram ilişkini halaydıgan, halaymaydıganlıqını sınaydıgan bir sınaq deyip karıgan. Rusya eğer Ukrayna zəpər bayramı paratığı dəxli etkilsa, Kiev'nin merkezine kent kölümlük zərbi berdiğallıqı bilen təhdil edilip, çetel diplomatlarını Kiev'den ayrılışqa qayt-qayt agahlanırgan. Ukrayna əməldarlarının yetişçe, hazırgıca koşumca bir xəterlik tədbirlerine kolunuş doğrusu da buyruq çürülmügən. Ukrayna hava armiyası Rusiyanın keçici 67 uşqı koyup bərgəlikini, bunun bir aydın bu yankı ən tövən sanikkenlikini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Zelenski, ilan kılınan uruş toxtatışqa qarmay düşmən hücum qılış salmaqını tövəllətkini yok dedi ve Ukraynanın mı oxşaş dərəcədə cevap qaytırbatqalıqını əskertdi. Rusya yerim keçidən başlayıp Ukrayna'nın 400'ün artıq uşkosunu etib çürgəlikini, armiya kısımlarından oxşaş dərəcədə cevap qaytırbatqalıqını etdi. Bildirilirse, Ukrayna uşkosunun zərbəsi de Rusya işgal etdiki Kherson rayonunda 41 yaşlıq bir kişi bilen onun 15 yaşlı kızı cenidən ayrılgan. Zelenski, Ukrayna'nın Moskva'nın təxminən

100 kilometr şərqi şimalı tərbidiki Yaroslavl rayonudaki bir neft amırıqı kınılgan hücumunu alkışladı. Rusya Qatnaş Ministerliğinin eşitse, Cuma günü Ukrayna uşkuları Rusya'nın cənubudaki Rostov, Dondaki bir hava qatnışı kumandalıq merkezine zərbe bergendikin, Rusya cənubudaki 13 ayrı durum takalgan. Keyince, aeroplan seferlerden kısmen əsligi kəlgeldeki bildirildi. Putin bu hücum doğrusu da bir xəterlik kengşi yığını çağırıp, bunu hava qatnışı

deyip o bakay ata idi. Bakay ata attan düşüp yerden bir sıkım topu aladı ve Sayak Bay'a "Korkma, sen Manas'ın ismini yaşıntısın." deyip aşı topunu onun ağzına mecburi tıkıdı. Boğazı tıkılgan topa aval ağzını köydürdü, tınıkını boğdu ama yutuvetken haman hem menese heseldi mi tatlı bir tivişka aylanıdı. Moysput onunla yeni bir nasihat kıldı. Yan çoğundaki pulga bir ak bir kara koyu elip kurballık kılasın. 6 ay evazın boğuludu. Ama kin şundak bir hürkereysen ki bütün cihan seni anlaydı. Ət sətigəndə oyğanğanda nə atlıqla, nə çidir bay idi. Sayaq bay yolğa çıxdı. Xuddi çüdü gögündək bir padıcığı yolqub, barlıq pulunu aşı aq və qarı qoyğa verirdi. Yetsi qaytıp qurballıqını qılıdı, duasını oxuydu. Amma ət sətigən dünyası qaranğılışıdı. Əvazı pütülləy boğulub qaldı. Yizdikilə onu saran deydi, balla taş atıdı. Heç kimgə dərdin çüşəndirənmək tağlağı qaçıdı. Yalqızlıq sığınıdı. Top doğru 6 ay ötüdü. Bir gün etkende tağla onun hürkürüşü bilen titrep getirdi. Sayak bay oyğanğanda ağızdan tökülgen sözlerge özümü işinemeydi. Sözler seldek akmak dedi. Manas destanı tilidin tökülü atıttı. Öygü yürüp girdi. Dadısı cimik duruş üçün kamçı bilen urudu. Ama paydası yok. O hem de toxtatqılı bulmadığan bir şaqıratmağa aylanğan idi. Manışında kılıp o sükütteki bala kainatının en çok evazıga Sayak Bay Karalayı mevga Sayak Bay büyük dastancı Cüyike Umurud'un dastan yetişinin sırrını mügengen idi. Cüyike bu küçük yaştaki nurunu derhal baykaydı ve onu yine şagirdlik alıyordu. Sayak Bay 4 yıl boyu ustazının arkasının yazılanı kızıdı. Onun fakat sözlerini emez, belki tesvirleşini, vakalarını canlandırışını ve bayanını pişik okuşunu ürünüdü. Onun ustazlığı boğan hürmeti şunçun şun idi ki, her fırsatta o bir çınar, men bir şah, deyip minnettarlıkını bildiretti. Malı bu 4 yıllık şagirdlik musabisi Sayak Bay'ın öz kanatları bilen uçuşuğa ve hayat vaxtıda efsaneye aylandıran aşı büyük şöhretki erişişine puhtu asas salıdı. Sayak Bay'ın esli möcüsü onun tengdasız senet mahartıdır. O destan etişke başlayan haman, pekat bir bayan çilemez, belki kol, bilek ve çıray ifadeleri bilen del aşı kahramanının üzgü aylandı. O çağda sahnede fakat bir adam yok, belki manlıgan bir şunuz, konu bir koşun ve terik bir tarih babı oğan bulundu. Bayan ceryanında üzünü unutup gitti. Dünya bilen boğar rışıtısını üzüldü. Evazı birdem simfoniya orkestrede hürküzse, birdem cimcit bir çöldek tinçlendi. Gaydı bir denizdek taşsa, gaydı bir tragediye kahramandek gözyaşları kadar buldu. Onun mahanetli tragediyenin lirikiga, dramedin nesiyet kadar süzülgen gayet zor bir dairenin özü çıkalıdı. O fakat büyük bir şairlemez. Belki mınlıgan pırşınızını bir gevdede yaşınatkan, dünyada tanıdışı yok bir hıl yalgız kişilik tiyatr senetkarıdır. Sayak Bay'ın esleme kabiliyeti insan aklının çikini sınaydığında gayet zor bir hazinedir. Onun tıldın tökülgen Manas, Samatay ve Seytek dastalları Kenan Almasarık ve Kulan Sarık bilen devamlaşıp cemi 500.553 misralık gayet zor bir gülem giydirdi. Bu sen fakatle bir rakam emez, belki Kırgız Türklerinin turmuş şeklinin bir kamusudur. Sayak Bay Karalayev bütün ömrünü bir işleyen bu 20 milyon misranı kalbinin tılığı sozup bizge beybaha bir miras kaldırıp gitti. Onun evazı üçgende arkası da fakat sükütle emez. Belki bir milletin mengülük eslimiz kaldı. Bugün bizden zimnimizdeki vazife bu heyvetlik mirasını düşünüş ve kelgüsü esirlere yetküzüştür. TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri, bir tınıkta 500 bin mısıra, bir gevdede mınlağan pırşınız, Sayak Bay Karalayev sükut küçük kendimi arkası da dünyanı heves kıldırdığan bir miras kaldırdı. O fakat Manaslı'nı sözlep beğenmedi. Belki bütün bir halkının ruhunu öz evaz bilen kaydını yarattı.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

gidan rediyon muryar Turkiye ke gabatar da muryar ta ga duniya.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

başlayarız. Qoyacımda 16 metr 17730 kilogerçilik qıdın qıydıq tolqınnam. Gön eferden dıqqıdınla kölülüyarız. Gön eferden belen qoyacımda aşqıvat vaat olan 7'den 7 seçenli. Çana kantin arqal Türksat 3 adan 10910 yıllık qıdın vertikal padaracadan qaytadan dınlap berdiniz. Hormat dinleyen qoyacımda bun qıdanına daşayurt havarlanı Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri ve Türk dünyasının medeni mirası adlı heptilik tapan gepeş kırmızı dinlep berdiniz. Qoyacımda bun qıdan taran ve alp baran parahat nuriyev. Texniki işgarımız Recep Özden.

Ecelerin bütün dünya günü. Şuun ecelerin bütün dünya günü. Bidi 9 aylap karnına götürün. Dürlü kıyınçılıklara karamazdın dünya iyinlerin. Sağdan ösüp yetişmemiz için elinden gelenine kaygırmadık ecelerimizi yeni de bölgede hormat bilen yatlamamız için pursadımız var. Eğer ecelerimiz entegim ayatta olsa olara hükman hormat silah edilin. Oların pahta kimin ellerinden yüzlerce, münlerce gerek okşasak hem yetmez. Başka şehirlerde yaşayan varsa in olmağına telefon edip hal yağdayını sorabiliriz. Bütün dünyanın ecelerinin günü kutlu olsun.

0: Qaraqalpaq ýurdunda reň, dokma we saz. Hormat dinlejiler, şu giýjäni söhbetimizde uzak sähralardan şemalyň getiren sesi bilen başlaýarys. Toprağın yadı vardır diyerler. Her ädinde geçmişin yanı. Her oazı bir milletin yürek uruşu gizlenenler. İne buğun şol yanın iyidine düşüp, Merkezi Aziyanın kadimi çağını yaşayan, sessiz yalı görüntü de aslında çunluklardan götürülen sese kulak asarız. Qaraqalpaq Türkiy halkı. Bir halka düşünmek üçin onun yaşayan geografiyasına seyretmek zerurdur. Sebäbi geografiya diňe bir mekanel, şol wagtda ykbalar. Qaraqalpaqlar tarih boyunca Aral deňiziniň töwereginde, şuň bolsa esasanam Qaraqalpaqstan topraklaryna ýaşaşyny dowam etdirýärler. Bu yerler bir wagtlar suwun bereketi bilen ýuwrulan, balykçy gaýyklarynyň kenarlarda aýdym-aýdan, göç ýollarynyň we kerewenleriň kesişýän diýardy. Emma Bağıt, her zatta bolşu yali, bu geografiyanı hem ütkötdü. Aralın çekilen suları, dini var denizdel, eğitim bir halkın yatlamalarını hem kuruttu. Emma Qaraqalpaq halkı, hut kuran kölün düğününü, entegim saklanıp kalan, duğuz yali öz oluşunu korap bilmedi. Göç ettiler, çıdırdılar, yattan çıkarmadıkları için gurrun verdiler. Sebäbi olaryň medeniýeti dilden dile geçýän hazinedi. Her hudy, her agy, her erteki geçmişiň şuwuna amanatdy. Qaraqalpaq ady gara telpek diýmekdir. Bu ad diňe bir geýimidel şol wagtda bir şahsyýeti hem aňladýar. Gara telpek olaryň taryh boýunça giýip gelen buýsunçynyň garşylygynyň we degişiginiň nyşanydyr. Asmanyň astyna çäksizdigi uzaýan sähralarda şol qara telpeklerin her biri baydak yali belinde götürülýär. Qaraqalpaq türkü halkı, türk dünýäsiniň Oguz we Qapçaq şahalaryň kesişýän nokudunda yerleşýän halkdyr. Olaryň dili türk dilleri maşgalatyna değişçi bolup, aýratynyň Qapçaq toporunyň aýratynyklaryny özüne jemleýär. Bu dil diňe bir ara gatnaşyk guraldyr, eýdem bir haqyda mekanlar. Onuň içinde destanlar saklanýar, agalar gizlenýär. Doğalar yanganyar. Olaryň medeniýeti çaraba durmuşyň täsirini özünde jemleýär. Ýurtlar, ýa-ni ak öýler, diňe bir pena däl, eýsem bir durmuş pelsepetiniň maddi görnüşidir. Tegile gurulyş bilen älemi aňladýar. Ortasyna ýan-ýan ot bolsa hem girenmegi, hem de agzybirligi alamatlanýar. Her öý bir maşgalanyň ýüregi, her ýürek bolsa bir medeniýetiň göterjisidir. Qaraqalpaqlaryň däp desturlaryna tebigatdan gurulan ara gatnaşyp ören çuňdur. Şemalyň olaryň dostu, suw aýnasy, toprak bolsa enesdir. Şonuň üçin hem her bir sunugat eserine tebigatyň ýerini görmek mümkindir. Dokmalaryna tolkun nasary, saýlaryna şemalyň sesi, sahna sunugatlaryna bolsa güç ýollarynyň hekaýalary bardyr. Edil iyileşer, bir halka düşünmeň iň gözel ýollarynyň biri onuň sunugatyny seretmekdir. Sebäbi sunugat aýdylyp bilmeýäni düşündirýär, görünmeýäni görünýän edýär. Qaraqalpaqlar üçin hem sunugat özüňi beýan etmekden has bilen zatdyr. Ol bir garşylyk görkezme, bir ýatlama we bir barlyk görnüşdir. Dokma sunugaty Qaraqalpaq medeniýetiniň iň gadymy we iň baý ugurlarynyň biridir. Dinanların eline canlanyan hallar, kilimler, keçeliler ve keçeliler dine bir koştel eğitim hekayedir. Her nağış bir mani anladiyar. Her bir nağış bir toy yahtlamatini, bir renk bolsa bir yetkinin hasratini gürünmeriyar. Qızıl renk durmuşun kıcuğunu, gök renk asmanın çeksizliğini, qara bolsa toprağın çunluğunu alamattınırıyar. Bir Qaraqalpaq dinany dokma dokanyna aslyny öz hekayasyny gurulmerýär. Nagaş-nagaş, sabr we söýgü bilen. Şonuň üçin hem her bir dokma şahsy bolşy ýaly köpçülükden ýadyň hem bir bölegidir. Geçmişden geljege uzaýan görünmez bir köprü ýaldyr. Aýdymsal bolsa Qaraqalpaqlaryň ruhudyr. Olaryň sadyna hem bir ýalňyzlyk, hem de bir garşylyk wadyr. Iň wajyp sad guraly bolsa dutar. İki kirişilen yönökü emma çoňur ses dürüdýär. Şol ses käter güç hekayatyny gurum berýär. Käter bolsa bir söýgüniň mümkin däldigini. Gargalpak sadyna jyrow diýilip atlanýan ozalanlaryň orny ullur. Bu odanlar desanları dillen ile nesillen nesile geçiriyarlar. Olar dini bir sanat işgari del, şolur vaatta tarihçilardır. Teyavi olarım gurun beriyen her bir hikayesi bir halkın geçmişini aydınlaştırıyar. Hormat dinleyiciler, bir halkın medeniyeti onun geçmiş bilen kuran ara bağlanışı yali, geleceğe koyan izlerle hem manili bolyar. Qaraqalpaqlar ähli qiyinçiliklere qaramazdan medeniyetlerini yaşatmağı başaran halklar. Şuun köy dövürde dünyanın təsirlen köp dəb desturlar ütkötü de oların ruhu sol önkülüğüne qalli. Belki aral denizi önkü hayvatını itirdi. Belki göç yolları inni önküsü yaldel. Emma qaraqalpaqların sesi heni etken belinde götürlüyar. Dokmalarına, sağlarına, sahnalarına. Biz bolsa bu sesi eşitip, olaryň hekayatyna şärik bolýarys. Şuň şemalyň getiren şol sesini bilelikde diňledik. Belki bir ak öýüň içinde, belki bir duýtaryň owazyna, belki de bir halynyň nagşyna, emma her ýerde bir zat bardy. Köklerden götürilip gelýän ses. Hormat diňlejiler, indiki bölümde başga bir geografiýanyň, başga bir halkyň hekayatyna duşýançak, hoş, sag bolun.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu günkü bölümünde Günmatar Frakiýanyň güýçli wekili, doktor Sadyk

Şeýle adamlar bar bolýan, olaryň şahsyýeti we gorap çykyş edýän gymmatlyklary özlerinin egnine akademik üstünlüklerinden has agyr jogap käsirlikleri ýükleýär. Ankara Üniversitetine başlap, Selanik Üniversitetiniň lukmançylyk fakültetine tamamlanan bilim ýoly bilen başarjan hirurg bolan doktor Sadyk Ahmet Gunmatar Frakya'daki Türk ağırlığının dine bir lukmançılık taydan del, eysem ulgomlayın şahsiyet inkar etmelere karşı görüşünün hem nişanıdır. Onun ömrü, Balkanlardaki etnosiyası batışlara karşı bir adamın nehilli tarihi şahsı övürlüp bilecektiğinin ve bir devletin dine bir adamın sözü sebepli nem için şeyli aladılan yanığının gen alırcı cogavıdır. Doktor Sadyk Ahmedi durmuş yolunu kemilleştiren ilkinci ulu adaletsizlik onun Gresiyanın koşununa harbi kulluk eden dövrünü yüze çıkıyor. Gippokrat katamına vefalı olup, kızgını kalan Grek çağatına kömek eden Ahmet, bu insanperver hareketi sebepli, ihtiyarından artık hareket etmekte günahkarlanıyor. Bu ýagdaý diňe bir düzgün nazam cezasy bilen çäklenmän, onuň üçin 4.5 aýlyk harby türme cezasyny öwürlýär. Soň bolsa bu ýerde lukmançylyk etmersiň diýilip, daglyk ýerlerde daş döwmäge uradylýar. Ukyplu hirurgun ellerinin becerişlerle fiziki işe mezbur edilmeli, dine şahtı bir zorluk. Bolman, eýtem onuň degişli bolan jemgyýetine biziň çäklerimizde diňe işçi bolup bilersiňiz diýilen simboliki kemsitmäniň görkezdisidir. Ahmet bu 3 ýyllyk agyr harby we tutsaglyk döwründen soň lukmanyň diňe bedenleri däl jemgyýetiň yaralanan ruhuny hem bejermeli diňe bolan önem bilen çykýar. Sadyk Ahmedin görüşi diňe yerli hukuky talap bolman halkara hukuka zor salan strategik hereketdir. 1985-nji ýylda başladan we 15 000 gol ýygnan kampaniýasy Gunwatar Frakya türklerinin setini dünýä ýetirmek ugrunnaky möhüm öwrülşük nokadydyr. 1987-nji ýylda Salonikide geçirilen demokratiýa we adam hukuklary maslahatyna jurnalist hökmüne gatnaşyp resmnamalary ingliz diline gatnaşyjylara paýlamagy onuň batyrgaýlygyna hem de strategik akyl paýhasyna görkezýär. Bu hereketleriň netijesi giýje galmaýar. 1988-nji ýylda ýalan habar ýaýratmak günäkärlemesi bilen 30 aý azatlykdan mahrum edilip 100 000 drahmy jerime salynýar. Bu karar şol döwrüň hukuk ulgamynyň söz azatlygyny howpsuzlyk meselesi hökmünde görýändiginiň aýdyň görkezdisidir. 1990-njy ýyllaky kadiýet işi döwrewap Ýewropanyň hukuk taryhyna jedel mysal hökmünde kabul edilýär. Sadyk Ahmedin diňe türk sözüni ulananlygy we arlygyň etnik şahsiýetini nygtanlygy üçin 18 aý tutsaglyga hökm edilmegi, ulgamlaryň şahsiýet inkar etmeleriň iň aýdyň görkezdilerinden biridir. Kadiýet zalyna eden çykyşyna ol taryhy geçen şu sözleri aýdýar: "Men türk bolanym üçin alınıp gidilýän. Eger türk bolmak jinayet bolsa, men ýene gaýtalaýan. Men türk we şeýle hem galaryn." Bu sözüm bilen Gunwatar Frakya aýdlygyna ýüzlenýän we öwrlerini türk düwüni ýatdan çykarmazlyklaryny isleýän. Görüşüň gumanitar tarapy onuň maşgalaty bilen gatnaşygyny hem görünýär. Öýde içýän kofesiniň soňky ugurdyny ogluna goýup gitmegi olaryň arasynda bir ata ogul däwrini öwürlýär. Emma tusawxanadaky duşşugyna elindäki doly kofe käsesini ogluna uzadyp, "Levent, muny sen iç. Indi biziň maşgalamyzyň kakasy sen" diýmegi diňe bir içkiniň däl, eýsem agyr jogapkärçiligiň hem miras goýulmagdyr. Şol döwürde Ejesi Işyk hanym Saloniň tutsawxanasyna her baranyna ýürüýte gyzyl ak renkli eşikler gelipdir. Bu renkleri saýlamak bilen ol içeride oturan adamsyna we daşardaky basyş ulgamyna garşy dymmaýar, emma miýdemiz degişlilik ýüzlenmesini berýär.
Theatertijden

Sadık Ahmet'in saylıwdaky güýji hem onuň jemgyýetde giň gollaw tapanlygyny görkezýär. 1989-njy ýylyň iýun aýyna geçirilen saýlawda 22.476 ses alyp, garaşsyz halk deputatlygyna saýlanýar. Ýöne noýabr aýynyňky saýlawlarda resmiňame kemçilikleri bahanasy bilen dalaşgärligi soňky pursatda ýatyrylýar. Muňa garamazdan onuň gollaýan sanawy 35.000 ses alyp, halkyň erkiniň güýjüni görkezýär. Soňra garaşsyz dalaşgärin öňüni almak üçin Ýewropada başga ýurtlarda bolmadyk 3 göterimlik döwlet çäklendirmesi giýilýär. 1995-nji ýylyň 24-nji iýulyna Susur köýüň golaýyna bolan ýol hadisasy ähli basyşlaryň soňky halkasydyr. İkilenji ýoldan birden çıkan traktor bilen kakışmağın neticesinde yoğulan Sadık Ahmet'in ölümü bilen bağlı şükveler hiç haçan ortadan ayrılmadı. Ecesi Işık Hanım'ın Sadık, yolla traktor var, duydansız çıkıp biler diyen duyduruşu bu vaka dinar yönüköy yol hadisesi değil mi diyen sonra o işlendir yer. Doktor Sadık Ahmet ýyzyna gutarmadyk göreş we nyrhy ömrü bilen tölenen bir şahsiýet meselesini goýup gitdi. Onuň göreş ýoly häzirki wagtda Gunwatar Frakiýada we Balkan sewtinde adlyklaryň hukuklary diýilende iň esasy salgylanmalaryň biri hökmünde kabul edilýär. Hirurgun tahkikligi bilen alınıp barlayan bu siyasi we jemgyýetçilik göreş şahsy hukuklaryň ählimumy adam hukugudygyny bir kemsi suud etdi. Onun ümür beyanı şuun kugunne hem sol bir soroğu yüze çıkaryar. Bir adamın şahsiyeti onun için ümürünü kurvan etmege degar mi? Doktor Sadık Ahmet için bu soroğun cevabı 24. iyulla sol yolla berilen sonku dem bilen tariha yazıldı.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan günü firden dikkatinizi yitirdik. Yine de firde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este es Radyo Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bugün Analar Günü. Bugün bütün alem Analar Günü'nün yirikçe ıklas ben bizde 9 ay boyunca kursağında kütürüp, dünyaya hak edilen jene, mıhtı den sağlık ben özümüz üçün bar küş yegenin ayamağan analarımızdı eski aluğa tağı mağınızdı bir mümkündük doğdu. Eğer analarınız ben birge bir şanraklığın aslında bolsanız, onlarga degen kürmetiniz ben süyüspenşiliğinizde bildirüden ayanbağınızdır. Biz onların mahtaday jumsak kolların yüz degen mıngdağın ret süysek de borçımızdı öteye almaz biz. Al bölük kalalarda tursanız, en bulmağanda telefon men kongrau şalıp, jağdayların suraytın yerekşe kündemiz. Bükül alemnin analar günü kutlu bolsın.

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbet. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün o bebek. Belki böylesi daha iyi olur.